Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Çalgıların Şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve İskoçyalı çellist Sue Ellie'nin bize sunduğu muhteşem müzik ortaklığına kulak verelim.

Çok yönlü, maceracı ve karizmatik çelli Sueli, Diyaloglar adını taşıyan albümünden piyanist besteci Donald Shaw'un Barok Suite'ini seslendirdi. Diyaloglar albümü 15 parçadan oluşan bir seri. Albümde halk müzisyenleriyle birlikte çalışan Güney Kore doğumlu İskoç cellist, "Tek başıma çalmak bana göre değil, albümde işbirliği yaptığım bu seçkin müzikçiler bana inanılmaz enerji verdi," diyor. Anlaşılan cellonun halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkmış Sueli. Sanatçı şimdi kemancı Jenna Reed ile birlikte Tom Anderson'ın Merrill adlı bestesini seslendirecek. Bu yalın parçanın albümde yer almasını isteyen kemancı Jenna Reed, melodiyi Sueli'ye sesli bir mesaj da iletmiş. İskoçyalı cellist basit ve tekrarlanan melodisi olan bu parçayı ilk kez duyduğunda saf güzelliği karşısında yanaklarından yaşların süzüldüğünü söylüyor.

Tom Anderson'ın Merrill adlı şarkısını kemancı Jenny Reed ve cellist Sue Ellie'nin yorumundan dinledik. Hem özgün hem de yeniden yorumlanmış geleneksel bestelerin yer aldığı diyaloglar ilk solo albümü Sue Ellie'nin. İlk albümde ilgi odağı olmak yerine işbirliği yaptığı arkadaşlarının köklerinden, kimliklerinden ve ilham kaynaklarından yararlanmış sanatçı. Farklı manzaraya sahip kartpostallara bakıyormuş izlenimi veren Diyaloglar albümünden şimdi Piazzolla'nın Oblivion'una kulak vereceğiz. Oblivion'un düzenlemesini Hollandalı bandoneon ustası Karel Krajenhoff yapmış. Çelli Sueli ve bandoneon ustası Krajenhoff, Oblivion'u yorumlarken sanki yeniden icat etme peşindeler.

İskoç Oda Orkestrası ile yaptığı çalışmaların yanı sıra birçok işbirliği ile tanınan Juilliard mezunu Celi Sueli, Hollandalı bandoneoncu Karel Kreyanov, Piazzolla'nın Oblivion adlı milongasını seslendirdi. Şimdi Sueli'nin bir diğer çelist Natalie Haas'la birlikte seslendireceği Wasaka Fur Suey adlı valsine kulak vereceğiz. Çellist Natalie Haas, baş döndürücü pasajlarla örülü vals polkayı Sueli'ye folk cello dersleri verdiği bir çalışma haftası sırasında bestelemiş. Çellist Suey'nin klasik köklerine gönderme yapan bu vals polka, tempo değişimleri ve zengin dokusuyla bizi gerçekten tetikte tutuyor.

Çelist Natalie House ve Sue Eil'in yorumundan Sue için Vaska adlı Vals Polka'yı dinledik. İskoç Oda Orkestrası'nın yanı sıra farklı toplulukların üyesi olarak çeşitli işbirlikleriyle geçen 30 yıllık bir kariyeri var Sue Eil'in. Gölgesinden sıyrılıp bir solo albüm yapmaya Covid pandemisi sırasında karar vermiş sanatçı. Karşılıklı 15 müzikal sohbetten oluşan albümün yaratıcı sürecini bilgisayar başında geçirmiş müzikçiler. Covid kısıtlamaları stüdyonun kapısını açınca da bir araya gelerek albümü hemen tamamlamışlar. Tarihsel açıdan da ilginç bir hikaye sunan Diyaloglar albümü belki de bu yüzden büyük ölçüde doğaçlama içeriyor. Çoğu zaman da ekstra coşkulu, neşeli ve hatta kaygısız.

Taylor Swift'in halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkan Sueli, efsanevi akordiyoncu Phil Cunningham'ın The Wedding adlı düğün dansını Cunningham'la birlikte seslendirdi. 2020'de şimdiki eşi Hamish Napier'a, albümde onun da bir parçası var, evlenme teklif eden Sue için bu düğün dansının kişisel bir önemi varmış. Albümün son parçası geleneksel bir İskoç baladı. Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı şarkının sofistike düzenlemesini dinleyeceğiz. Albümün tek solo parçası gibi görünse de aslında bir diyalog niteliğinde. Bir bakıma aramızdan ayrılanlarla bir diyalog diyor Sue ve ilave ediyor. İskoç halk müziğiyle ilk tanışmamı çelis arkadaşlarım Kevin McRae ve Neil Johnston'a borçluyum. Ne yazık ki McRae aramızda değil, 2005 yılında vefat etti. Burada çaldığım bu güzel düzenleme onun.

İskoçyalı çellist Sue Lee'nin Diyaloglar adlı albümünden son olarak Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı geleneksel İskoç baladını McRae'nin düzenlemesinden dinledik. Çalgıların şarkısı klasik yaylı çalgılar geleneğini Arap ve Kelt müziğiyle harmanlayarak benzersiz bir deneyim sunan Ayup kardeşlerle devam ediyor sevgili dinleyenler.

Ayop kardeşlerin Arap dünyasına saygı duruşunda bulunan Arabesk adlı albümünden Sayat Derviş'in El Helvadi adlı şarkısını dinledik. Besteci ve icracı olarak öne çıkan Ayop kardeşler yalnızca müzik türlerini değil aynı zamanda kültürel stilleri de bir araya getirmeyi seviyor. Klasik müzik eğitimi almış, çok enstrüman çalabilen yetenekli kız kardeşler klasik ve crossover dünyasının yeni sesi ve yüzleri olarak kabul ediliyor. Bir süredir mirasımızı kutlamak istiyorduk. Geldiğimiz yerle gurur duyuyoruz. Kahire tüm duyular için, özellikle de kulaklarınız için muhteşem bir yer. Klasik müzisyenler olarak bir şekilde buna saygı duruşunda bulunmaya çalıştık diye söz ettikleri Arabesk albümünü solo keman, cello, yaylı çalgılar orkestrası, doğu perküsyonu ve özel konuk müzikçilerle birlikte kaydetmiş.

Scottish Egyptian, İskoçyalı Mısırlı. Kelt melodisi ama aynı zamanda Arap ritmi ve perküsyonun karışımı olan bu esprili parçayı Ayup kardeşlerin yorumundan dinledik. Mısırlı, göçmen bir ailenin kızları olarak İskoçya'da doğan Sara ve Laura Ayup, çok küçük yaşlardan itibaren birlikte çalıyor. Sara, İskoçya Kraliyet Konservatuvarı'nda cello ve piyano, Laura ise Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde keman ve piyano eğitimi almış. Klasik ve çağdaş müzik arasında sınırları aşan çok enstrümanlı sanatçılar, sahnedeki uyumlarının yanı sıra benzersiz bestecilik tarzlarıyla farklı müzik türlerini ve kültürleri bir araya getirme yetenekleriyle de uluslararası alanda tanınıyor.

Çok ödüllü enstrümantal ikili Ayop kız kardeşlerin yorumundan Abdülkader Sidi Mansur adlı geleneksel şarkıların düzenlemelerini dinledik. Bu coşkulu yorumda duyulan davul seslerini Ayop kardeşler çello ve kemanın yanlarına dikkatlice vurarak elde etmiş. Yani bir nevi kendi davullarını da kendileri yapmışlar. Çocukken Kahire'ye yaptıkları yaz tatillerinde evde duydukları müzikleri bölgenin farklı yerlerinden kulaklarına çalınan şarkıları hafızalarına kazıyan ve bunları kendi bestelerinde değerlendiren Ayup kardeşlerden şimdi Flütü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı parçayı dinleyeceğiz. Necip Hankaç'ın Halil Sibran'ın şiirlerinden esinlenerek bestelediği bu şarkıyı dinleyerek büyümüş Sara ve Laura Ayup.

Müzik dünyasında Ayup kardeşler olarak tanınan Sara ve Laura Ayup, Arabesk adlı albümlerinden Flütünü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı şarkıyı seslendirdi. Sanatçılara gitarist Giulio Romano Maisi'nin yanı sıra solo trompet ve klarnette James Davison ve Duncan Hemstock eşlik etti. İskoçya, Mısır kökenli enstrümanist ve besteciler Ayup kardeşler, geleneği dünya müziğiyle birleştirerek gerçekten heyecan verici bir sound sunuyorlar bizlere. Sanatçıların Arabesk albümünden son olarak Mısırlı besteci Omar Hayrat'ın Fatma adlı ünlü şarkısını dinliyoruz. Fatma'nın son derece ışıltılı yarı akapella kavurunu Ayup kardeşler Swingle Singers'la birlikte seslendiriyor.

Arap miraslarından, İskoçya'dan, çocukken dinledikleri müziklerden ilham alarak kendi tarzlarında bir albüm yaratan Ayüp kardeşlerin arabesk albümünden son olarak Mısırlı ünlü besteci piyanist Ömer Hayrat'ın Fatma adlı şarkısının yarı akapella cover'ını dinledik. Ayüp kız kardeşlere Swingles Singers eşlik etti. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta ilk eserimiz değerli Rus besteci Çaykovski'nin 6. Patetik Senfonisi. Bildiğiniz gibi Çaykovski Rus romantizminin en büyük bestecilerinden biri. Bu senfonide de daha ilk notadan itibaren kendi ruh yatkınlığını, duyarlılığını, tınısını, müziğinin görselliğini, karamsarlığı, coşkuyu, ihtişamı, acı ve hüzünle harmanladığı romantizmi kaçınılmaz sona teslimiyeti derinden hissedeceğiniz bir eserdir. Çaykovski belki besteciliği çok tartışılan kişilerden biri olmakla birlikte zamanımıza kalıcı ve çok boyutlu eserler bırakmış bir usta. Romantizmin doruğundaki eserlerle her zaman sevilecek ve anılacaktır. Onun içe dönük romantizmi belki de en etkileyici yanı. Patetik senfoni yaşlandığı için verimliliğini kaybettiğini düşündüğü, İçten içe bunaldığı bir dönemde yazdığı bir eser. Ölümünden az bir zaman önce bestelenmiş, tüm ruh halini esere taşıyarak bizi onun duygularına tanık etmesiyle çok özel bir yere sahip. Eserin sonu da aslında şaşırtıcıdır. Görkemli bir üçüncü bölüm bitişi dinleyiciye eserin bittiği duygusunu verir. Ancak eser çok yalın, hüzünlü ve sade bir bitişle yumuşacık ve sessizce içine kapanıverir. Bir hiçliğe gidiştir bu hissedilen. Besteci bu eserinde yansıttığı tüm gerçekliliği ve doğallığı ile kendisidir. Bir anlamda bestelediği bir müzik parçasıdır Çaykovski. Eseri size eski bir kayıttan sunacağım. Zira gelmiş geçmiş en iyi Rus şeflerden olan Evgeni Mravinsky kaydı bu dinleteceğim kayıt. Rus besteci dendiğinde ilk akla gelenlerdendir Mravinsky. Çaykovski ve hele Sostakovich kayıtları bir başka onun. Bu senfonideki yorumunu değişik bulacağınıza kesin gözüyle bakıyorum. Farklı bir enerjisi var. Bu kayıtta Mravinsky Leningrad Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Bazı müzisyenler vardır çok yönlü ve her yaptığında başarılıdır. Bariton Bryn Terfel de işte onlardan biri. Galli bir müzisyen, lisan kabiliyeti ve her harfi telaffuz edebilen gırtlak yapısı onun başarısında önemli rol oynuyor. Öyle tane tane söyler ki dinlediğinizde tüm metni takip edebilirsiniz. Terfel için her dönemin insanı ona söyletemeyeceğiniz eser olmaz derler. Sesinin dolgun, okşayan, volümlü tınısını çok seviyorum ben. İki farklı parçada sesindeki vurgularla değişkenlik yaratıp duyguyu nasıl net yansıtıyor tanık olacaksınız. İlk olarak iki tane Wagner aryası dinleyeceğiz ondan. Tannhäuser, Wie Todes Ahnung, O du mein Holder Abendstern ve Uçan Hollandalı'dan Die Frist ist um. James Levine Metropolitan Opera Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Brintervel'in kapasitesini gösteren başka parçalar da Verdi operalarından gelecek bugün. İlk olarak Macbeth'ten Perfidi All'Angolo Contro Me Viunite aryasını dinleyeceğiz. Ardından Falstaff'tan Ehi Baggio L'Onore aryası gelecek. Macbeth'teki ifadeyle Falstaff arasındaki üslup nasıl da farklı, dikkatinizi çekmek istedim. James Levine Metropolitan Opera Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Gene bazı öyle enstrümanlar vardır ki su gibi akıcılıkları ile öne çıkarlar. Aynı zamanda da çok özgürdürler. İstedikleri her şeyi yansıtabilirler. Örnek vermek gerekirse arp bunlardan biri. Hem hülyalı hem de çarpıcıdır. Smetana'nın Moldau adlı eserini arpten dinlemek çok etkileyici oluyor. Etrafınızda bir dünya yaratılıyor gibi hissedebiliyorsunuz. Bunu dinledikten sonra Çaykovski'nin Yevgeni Onegin operasından bir tema üzerine geliştirdiği Opus 81 Fantazi dinleyeceğiz. Bilirsiniz bestecinin eserlerinde arp en can alıcı noktadadır genelde. Arpist Javier Demestre seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Arada sırada değerlimiz Mozart'ın çokça çalınan bazı eserleriyle buluşmak da güzel oluyor benim için. Başka Mozart eserlerini sunarak onun daha derinlemesine eserlerini paylaşma arzum sık çalınanların ötesine geçti benim yaşamımda. Ama bazılarını özlemek de çok güzel. Örneğin bir küçük gece müziği gibi. 18. yüzyılda gece müziklerine serenat dendiğinden bu eser de aslında bir serenat. Ölümünden 36 yıl sonra yayınlandığını söylesem inanır mıydınız ya da şaşar mıydınız? İlk 15 dakikada yansıyan bir olgunluk, melodi zenginliği, yaşam sevinci, paylaşım ve huzur. Her bölüm akılda kalan, etkileyen neredeyse küçük bir senfoni bu. Hartmut Hentgen, Carl Philipp Emanuel Bach Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Son olarak Mozart ile bitirelim dedim. Brintervelli ile besteciyi buluşturduğunuzda güzel bir etkileşim oluyor. Don Giovanni'den De Vieni alla Finestra'yı duyunca çağrının tonundaki cazibenin peşine takılıp gitmek çok kolay. Sihirli flütte ise bir kuş avcısının sıcacık saf çağrısına tanık oluyorsunuz. Brintervelli, James Levine yönetiminde Metropolitan Opera Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: wie ein Kind sie ein.
1: Borusan Klasik'te Notaların Dili programında ben Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir kez daha buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak benimle kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
2: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrolü oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: yükselir niçin bilinmez deniz?
1: Hey! Batık gemiler!

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Füsun Özgüç. İyi bir gün, iyi bir hafta olsun. Gönlümüz neşeyle, bedenimiz sağlıkla dolsun. İşlerimiz rast gitsin, kazancımız bereketli olsun.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilgesu Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2000.

Bu kitap, endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, aynen müzikte olduğu gibi birçoğumuzun yaşamında oldukça önemli bir yer tutan moda sektöründe ve tanınmış markalarda yöneticilik görevlerinde bulunmuş Cem Mergen'in bir klasik müzik dinleyicisiyken nasıl yeni müziğe doğru evrildiğinin hikayesini anlatmaktadır. Kitabı yayına hazırlarken yapmış olduğum okumalar sonucunda yazarımızı profesyonel müzik dinleyicisi olarak tanımlamaya karar verdim. Başlangıçta tanıdığı melodileri bir araya toplamak amacıyla başladığı müzik dinleme yolculuğunda o kadar derinlere inmiş ki Spotify, SoundCloud ve YouTube gibi dijital müzik platformlarında sadece yeni müzik konusunda toplamda 14.680 eser, 3.910 saat ve 162 gün boyunca hiç tekrar etmeden dinlenebilecek dinleme listeleri oluşturmuş. Bununla da yetinmeyerek bu eserlerin bestecilerinin yaşamlarını, eserlerin bestelenme sürecini, hangi koşullar altında bestelendiğini ve eserin neyi anlattığını da merak ederek araştırmaya başlamış. Müzik dinlemeye duyduğu bu derin ilgi sonunda onu kitabın konusu olan Büyük Değişim'le birlikte klasik müzikten yeni müziğe getirmiş. Müzikteki değişimi sadece müzikle değil, dönemin filozofları, ressamları, bilim adamları, sanat ve felsefi akımlarıyla birlikte ele alıyor. Diyor ki, değişimden korkmayın, buna açık olun ve etrafınızı değiştirmeye, kendinizi değiştirerek başlayın. Kitap boyunca süren müzik yolculuğuna okurları da ortak edebilmek için, kitapta isim verdiği 300'den fazla örnek eser için birer QR kod veriyor. Aydınlatıcı ve pek de görülmemiş bu yöntemle birlikte Cem Mergen'le yeni müzik yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Süleyman Tarman.

Her şeyde en güncelin peşindeyiz. Bilginin, haberin, ekonomi politiğin, ötesinde kültürün, toplumsallığın, girift ilişki biçimlerinin, dahası bunları şekillendiren teknolojilerin, bunlarca üretilen söylemlerin, kimliklerin. Tüm bunların yansıdığı güncel sanat üretimlerine gelince, dolaşımdaki pratiklerinin ister yeni medyaya koşut ya da disiplinler arasından besleniyor olsun, görsellikle sınırlı, mekan ve uzamda yer bulan örneklerine yönelirken, aynı farkındalık ve duyarlılığı duysal alanda nedense göstermeyiz. Hep bildiğimiz şarkıları, liseden beri sevdiğimiz müzikleri, genellikle de çeyiz sandığımızın naftalin kokan eskilerini arar, dinler dururuz. Bu kanıksanmış, kalıplaşmış ezberi bozmanın zamanı geldi de geçti bile. Tamam, hemen yeni müzik çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu sözde konfor alanından uzaklaşmadan başka dünyalara varmanın olanağı da yok. En azından kısıtlı. Başka gezegenlerin havasını solumak isteyen ama bunun için ilk adımı henüz atamayan, nereden başlayacağını tam bilemeyenler için aynı yollardan geçmiş, öbür kıyıya varmış, şimdi de cesareti olanları yanına davet eden, dahası yol haritasını paylaşan Cem Mergen'in kitabı ajandasını adına da taşıyor. Duvarlar yıkılınca. İllaki yıkılacak. Ardını görmek, daha geniş bir dünyanın sesini duymak isteyenlere. Hakkı Alper Maral.

Cem Mergen 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1961-1971 yılları arasında Almanya'da yaşadığı dönemde özel bir hocadan keman dersleri aldı. 1971'de girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden 1974'te mezun oldu. Bu yıllarda 2 yıl boyunca lise orkestrasında çaldı. 1974'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne başladı. Lisansını 1979'da tamamladı ve 1982'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 1978-1985 arasında Boğaziçi Üniversitesi Korosu'nun farklı türlerde hazırladığı konserlerde bariton olarak yer aldı. Üniversite korosuna paralel olarak 1980'de yakın arkadaşlarıyla 8 kişilik bir topluluk kurarak Afrikalı-Amerikalı ilahileri üzerine konserler verdi. 1996-2000 arasında Ayaspaşa Madrigal Korosu'nda, 2000'den bu yana ise İstanbul Avrupa Korosu'nda söylemeye devam ediyor. Üniversite yıllarında sporda da aktif olan Mergen, basketbol, su topu, yüzme ve atletizm okul takımlarında görev aldı. Meslek yaşamına Alamsaç'ta planlama mühendisi olarak başladı. 1984 yılında Tiffany & Tomato'da yönetici pozisyonuyla moda perakendesi sektörüne geçti. Bunu izleyen dönemde 8 yıl boyunca Benetton Türkiye'de operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2008 yılları arasında ev değişiminin ardından yeniden yapılandırılan Tiffany'de genel müdürlük görevini üstlendi. Kariyerinin son evresinde 2018'e kadar moda perakendesinde ürün planlama ve hedeflerle performans göstergeleriyle şirket yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık verdi. 2014'te masum bir merakla başlayan ve bu kitabın yazımına da zemin hazırlayan yoğun Batı sanat müziği araştırmalarını sürdürmektedir. Kendi ifadesiyle kitabın konusu olan yeni müziğe aşık oldu. Eren'le Kerem'in babası ve Emel'in eşidir.

Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

0: Ayın Albümü.
1: Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinje. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

Bu albüm, biçimin, düşüncenin ve yaşamın kendisinin sürekliliği üzerine bir tefekkür olarak Cesar Franck ve öğrencisi Vincent Dandy'nin violonsel sonatlarını bir araya getiriyor. Franck, döngüsel biçime romantik ruhun anlatım derinliğini katarak yineleyen temaların bütüncül ve lirik bir anlatı oluşturmasını sağladı. Onun müziğinde geri dönüş bir aydınlanmaya dönüşür. Franck'ın sadık öğrencisi Dandy ise bu ilkeyi benimseyip sistemleştirerek onu yapısal ve felsefi bir temele yükseltmiştir. İkisi arasında ortaya çıkan şey pedagojinin ötesindedir. Bu sanatsal bir vizyonun aktarımı, yaşayan bir sürekliliktir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu diyalogda nesiller boyunca şekillenen ortak bir dile tanıklık ediyoruz. Her bir tema tıpkı yaşamın kendisi gibi doğar, büyür, dönüşür ve özünün hafızasını içinde taşıyarak geri döner. Bu albüm işte bu yolculuğun izini sürüyor. Sesin, soy çizgisinin ve kalıcı müzikal düşüncenin bir döngüsü. Bizim için bu kayıt yalnızca bir öğretmen ve öğrenciden ya da iki Fransız sonatından ibaret değil. Bu miras edinmekle ilgili. Sanatsal fikirlerin nesiller boyunca nasıl varlığını sürdürdüğü, geliştiği ve yeniden yüzeye çıktığı ile ilgili. Döngüsel ilke, sanatsal sürekliliğin kendisi için bir metafora dönüşüyor. Gözde Yaşar, İnci Yakar Birol.

Violonsel sanatçısı Gözde Yaşar, solistik kariyerine erken yaşta başladı ve 2003 yılında Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile sahne aldı. Eğitimi sırasında Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası ile düzenli olarak konserler verdi. Anadolu Oda Orkestrası ile Türkiye ve Avrupa turnelerine katıldı. 2007 yılında Fulbright bursu kazandıktan sonra eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki Sunny Purchase College Müzik Konservatuvarı'nda devam etti. Burada 2008 konçerto yarışmasını kazanarak Purchase Orkestrası eşliğinde Dvorak'ın Si Minör Cello Konçertosunu seslendirdi. Daha sonra Maryland Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürdü. Oberlin Konservatuvarı'ndaki Barok İcra Enstitüsü de dahil olmak üzere çeşitli ustalık sınıflarına ve erken dönem müziği programlarına katıldı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve oda müzisyeni olarak aktif kariyerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşu Klasik Keyifler'le çok sayıda premieri imza atan sanatçı, İstanbul Barok ve Nermin Kaygısız Ansambl üyesidir. Gözde Yaşar aynı zamanda Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda da çalmaktadır.

Piyanist İnci Yakar Birol, müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve kompozisyon bölümlerinde başladı. Ardından eğitimini Almanya'daki Hochschule für Musik Zaar'da sürdürdü. Eczacıbaşı, Richard Wagner Derneği ve Bruno Meindl Vakfı gibi kurumların burslarıyla Almanya'daki öğrenimini tamamladı. Önce konser piyanisti, ardından da solist diplomalarını aldı. Almanya'da Schwetzingen Mozart Festivali'nde sahne aldı ve SR2 Kultur Radyo için kayıtlar gerçekleştirdi. Luxemburg Filarmoni, Fransa'da Metz Arsenal ve Almanya'da Saarbrücken'deki orkestralarla solist olarak konserler verdi. Ayrıca Türkiye genelindeki seçkin konser salonlarında düzenli olarak sahne alarak solo ve oda müziği performansları sunmaktadır. Solo albümü Saygına Saygıda yer alan özgün bestesi Sesli Kitap, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sonus Uluslararası Kompozisyon Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarının ardından Washington DC'deki gala konserinde Saygun'un eserlerinin yanı sıra kendi yapıtlarını seslendirdi. Yurt içinde ve yurt dışında konser çalışmalarını sürdüren, uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapan İnci Yakar Birol, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda profesör olarak ders vermektedir.

Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinje. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Sıradaki bestecimiz bir Fransız. Geç 19. yüzyıl, erken 20. yüzyılda yaşamış. Adı Marie Joseph Cantaloupe de Malaret. Besteci ve müzikolog. Bir programda anlatmıştım. Cantaloupe 1925 yılında Paris'teki birkaç genç Auvergne dostu ile birlikte memleketlerinin folklorunu ve güzelliğini tanıtmak isteyen Labouré adlı bir grup kurmuş. Cantaloupe, folk şarkılarının duygu ve ifade açısından en saf sanat seviyesine sahip olduğuna inandığında bu şarkıların orkestra derlemelerini yapmış ve Auvergne şarkıları diye anılan koleksiyonunu oluşturmuş. Bestecinin en çok beğenilen ve ünlü şarkı koleksiyonu olan Chant d'Auvergne'in tamamlanması 30 küsür yılını almış, 1924-1955 yılları arasında. Tutkulu şarkılar bunlar. Auvergne'in manzaralarını zengin orkestra renkleriyle yansıtıyor ve Fransız folklorunun ve kırsal ezgilerin daha iyi tanınmasını sağlaması açısından da önemi var. Biz bu şarkıları dinlemeye başlamıştık. Bugün 3. cildin 5 parçasını da gene ünlü soprano Victoria de Los Angeles seslendirecek. Auvergne mevki olarak Orta Fransa'nın güneyinde dağlık bölgede bulunuyor. Auvergne müziği ise Orta Fransa'nın dağlık yapısını, Kelt ve Oksitan kökenlerini yansıtan yerel bir yapıya sahip. Kırsal yapıdan esinlenmiş canlı halk dansları var. Keçi derisinden yapılan tulum gayda arası bir enstrüman kullanılıyor. Akordeon da var. Bu şarkıları dinlemeye devam edeceğiz. Victoria Los Angeles ise 1923 doğumlu bir İspanyol soprano. 1941'de sanat hayatı başlamış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok ünlenmiş. Aydınlık, parlak sesi ve müziğe olan tutkusuyla döneminin en sevilen sopranolarından biri olmuştur. Angeles ise Şef Jean-Pierre Jacquia yönetiminde Lamuru konserleri orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Geliyoruz yaşamı parmaklarının ucundan bize aktaran değerli besteci Chopin'e. Şık, zarif, akıcı, duygu yüklü besteleriyle pek bir severiz. Ben onun çok öne çıkmış besteleri yerine bugün size parlak zekasının ürünü çeşitlemelerini getirdim. Peş peşe 3 tema ve çeşitleme dinleyecek ve Chopin'in farklı bir yönünü keşfedeceğiz. Vladimir Ashkenazi seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Beethoven dendiğinde akla ilk gelen eserlerden biriyle devam ediyoruz. Bu bir piyanolu trio, si bemol majör tonda, numarası 7 ama daha çok Arşidük adıyla bilinir. 1811 yılında tamamlanan eser, iyi dostu Avusturya Arşidükü Rudolf'a ithaf edilmiştir. Bestecinin hem hamisi hem de öğrencisi olan Arşidük, iyi bir piyanistmiş aynı zamanda. Eserin ilk seslendirilişi Prens Lobkowitz'in sarayında Arşidük'ün piyano partisini çaldığı konserde yapılmış. Halkın karşısına çıkışı ise 1814 yılında olmuş. Beethoven'ın coşkulu, incelikli, melodik, ilmek ilmek dokuduğu bu güzel eseri Vladimir Ashkenazi, Isaac Perman ve Lynn Herald üçlüsünden dinliyoruz.

Brahms ve vakur müziği. Hem sahnede hem gösterişli bir üslup. Nasıl olur demeyin. Brahms hem sevecen hem mesafeli olmayı bilmiş müziğinde. Ve gene bestecinin Macar kemancı Eduard Remeni ile tanıştığında ilgi duyduğu Macar müziği. Toplamda 21 tane olan bu danslar 1880 yılında tamamlanmış. Farklı besteciler tarafından orkestrasyonu yapılmış. Biz bugün Brahms'ın orkestrasyonunu yaptığı 1, 3 ve 10 numaralı dansları dinliyoruz. Willy Voskovsky, Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor.

Brahms gibi vakur ve ödün vermeyen duruşu, ülkesini anlatan zengin müziğiyle sevdiğimiz Dvorak'ın da dansları var. Bunlar Slav dansları. Heyecanlı, coşkulu, melodik ve güçlüdür. Besteci bunları Opus 46 ve Opus 72 adı altında iki bölümde toplamış. Buram buram Slav kokan bu eserlerden Opus 72'den birinci ve Opus 46'dan 1 ve 5 numaralı danslarını dinliyoruz. Willy Voskovsky Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Brahms'ın Macar danslarını peş peşe çalıyorum. Zira çoğunlukla Slav dansları ve Macar dansları bestecileri ezgilerde birbirlerine karıştırılabiliyorlar. Dinliyoruz efendim.

Johann Sebastian Bach ve Nefis Oboa Konçertosu ile bitiriyoruz programı. İkinci bölümünü çok iyi bildiğiniz bu güzel konçertoyu Thomas Indermühle Oboa, Simon Preston Cembalo ve İngiliz Oda Orkestrası seslendiriyor. Bach'ın anlatan, dinleten ve yönlendiren, insanı aydınlatan müziği kulaklarınızda.

0: Borusan Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Yeni ezgi ve bestecilerde buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrolü oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Sunakan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Sunakan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Sunakan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğurata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Sunakan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Sunakan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

Come on.